0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Mekke'nin. Sen ki Medine'nin sultanıydın. Sen yetimin, öksüzlerin sultanıydın. Şimdi sana ne kadar da muhtacız ya Resulallah. Gül yüzlü peygamberim, sevgili peygamberim.

0: kamu spotu.
1: İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
2: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosyayı açmayın. Bu içeriğe tıkladığınızda kişisel bilgilerinizi çalmak üzere hazırlanmış bir web sitesine yönlendirilebilirsiniz.
1: 2. E-posta programınızın uyarılarını dikkate alın. Şüpheli bir e-posta aldığınızda elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
2: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
1: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
2: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
1: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
2: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
1: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
2: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
1: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönder düğmesine tıklamadan bile kötü niyetli kişiler tarafından ele

Cenazeme gelir misin? Cenazeme gelir misin? Biliyorum, hiç beklemiyordum bu daveti. Ansızın geliverdi değil mi? Ansızın vurdu şakağına. Saçaktan düşen buzdan kılıçlar gibi. Ansızın. Şaşırdım. Huzurunun göbeğine irice bir taş düştü. Neşesi kaçtı vaktin. Beklediğin az sonralar havada asılı kaldı. Hüznün baygın kelebekleri kıpırdadı, sızılandı. Korkunun sütunları devrildi göğsüne. Başını yasladığın uzun saatler kayıverdi elinden. Uzanıp uyuduğun bitmez günler tükeniverdi. Vaadi yok sana zamanın. Dakikaların yüzü yerde, saniyeler mahcup. Oyalandığın ağaç gölgeleri çekildi üzerinden. Avunduğun has perdeleri parelendi. Uykunu bölmemek için parmak uçlarına basa basa odana giren hüzünler şimdi boynuna asıldı. Kalbini kanatmadan usulca gidiveren uzak acılar şimdi yakana dolandı. Daha dün konuşmuştuk ama diyorsun. Ama nasıl olurlar çekip çekiştiriyor ki yakanı. Hiç beklenmedik bir ölüm. Vakitsiz. Erken. Üzgünüm. İşine ara vereceksin bugün. Kocaman bir pürüz olup çıkıverdim karşına. Hızını kestim hayatının. Üzerine saldım kaygılarını. Köşe bucak kaçtığın korkulara sobel ettim seni. Ölümle arana koyduğun duvarları istemeden yıkıverdim. Sakarlık işte. Ölüm bize de yaklaşırmış, bize de yakışırmış dedin. Galiba ölmesi kanıksanmış, ölünesi yaştayız artık dedin. Şimdi rahmetli sıfatını ismin üzerine yumuşak bir şal gibi atıvereceksin. Şimdi iki yakasında da eksiğim İstanbul'un. Vapurların hiçbiri beklemiyor beni. Ben öldüm diye şeritleri eksilmiyor yolların. Şimdiye kadar hep başkalarıydı ölen. Hep başkaları. Hayret. Hayret. Ben öldüm bu defa. Bu defa ben öldüm. Oysa gitsen de bir, gitmesen de bir cenaze olurdu cami avlularından birinde. Belki bir kalabalık çıka gelirdi önüne. Bir sokağın başında, yol kenarında, gözünü sakındığın mezarlığın kapısında. Nasılsa ölen biri çıkar bu şehirde her gün diye kanıksadığın. Eksilenin kim olduğunu aldırış etmediğin. Gitti diye üzülmediğin birinin cenazesi işte. Aynı manzara, aynı tabut, aynı üzgün yüzler. Aynı güneş gözlükleri. Ağladığımı yoksa ağlayamadığımı anlaşılmasın diye saklanan gözler. Hayatın ortasında duran ölümü inkar etmek için göz göze gelmemeler. Seni bilmem ama ben bu cenazeye mutlaka gitmeliyim. Dediği gibi şairin, bir musallalık saltanatı bu benim. Bu cenaze benim. Benim bu cenaze. Ve bu kez başroldeyim. Toprağa konulacak adam rolü benim. Ardından alınacak adamı ben oynayacağım. Hiç itirazsız karanlığa uzanmak bana düştü bu defa. Üzerine toprak atılan adamı, yüzü unutulmaya bırakılan adamı, hüzünlerin münasebetsiz müsebbibi olacak adamı, ayakkabısı kendisini beklerken bağları çözülecek adamı, elbiseleri evden çıkarılacak adamı.

yatağa soğuk kalacak adam, akşam eve dönmeyecek adam, kapıyı çalması beklenmeyecek adam, sofrada yeri olmayacak adam, adı telefon rehberinden silinecek adam, şehrin dudaklarından yarım ağız çıkmış bir hece gibi önemsizleşecek adam. Evet, evet, o adam. O adam benim. Benim işte o adam. Sevinçlerin ortasına en fazla bir hıçkırık gibi sokulsa da hatıraların eşiğinden yüz geri edilecek adam benim. Resmine bakıp bakıp da ağlanacak. Yoksa ağlanmayacak mı? O adam benim. Adı neydi? Hani diye yokluğu kanıksanacak adam. Soluk bir resme asılmış, eskimiş bir tebessümün ardında aşklarını saklayan, susturan adam. Evet, o adam benim. Benim o adam. Sahnedeyim, başrolde. Seni mutlaka beklerim. En öndeki olmalısın ayakta duranların, en dik duranı. Bak, cenaze ilanımı da yazdım. Canını çok seven, her günün sabahında burada sonsuzca yaşayacağına yeniden kanan, her lezzetin tükenişinde ölümün yanına uğradığını unutan, her hazzın zirvesinde yakasındaki ölümlü etiketini isteyerek düşüren, her yaz sıcağında içi dünyaya iyiden iyiye ısınan, kalbinin her atışında ölümlerden döndüğünün farkında olmayan, damarların bir köşesinde ansızın geliverecek pıhtılardan yapılmış veda haberleri saklayan, ayrılıkların çatlaklarından giren hüzünleri ölümün nefesi gibi yudumlayan, sevenlerinin gözlerinin ışığına sığınarak ısınan, unutulmayı, yok sayılmayı en ürkütücü uçurum bilen, güzelliğini aynaların kırıklarında arayan, toprağa girmeye üşenen, uzun süredir aramızda yaşayan dostumuz, arkadaşımız, sırdaşımız, kardeşimiz, babamız, evladımız, şimdilik unutmayacağımızı umduğumuz, bir süre unutmaktan utanacağımız, sonra unutacağımız ve en sonunda unuttuğumuzu da unutacağımız Senai Demirci, doğduğu gün yakalandığı fanilik hastalığından, uzun süredir sancısını çektiği her nefis ölümü tadıcıdır yarasından kurtulamayıp aramızdan ayrılmaya yazılmıştır. Cenazesi umulur ki en uzak zamanda, sızıların köşe başlarında kılınan cenaze namazını takiben kaldırılıp gözlerden ve belki gönüllerden de uzak bir yerde

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo'da.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

0: dokuz köyden dokuz kişi yok etmeye sözleşti. O salih kişiyi ve o dişi deveyi. Allah bozdu işlerini, heyhat, ama kestiler o güzelim deveyi. Bacaklarından Allah'ım, bacaklarını kestiler. İlahi, ilahi.
1: Semud vatanından geriye kalan evler, çökmüş

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu. Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor. Plastik yiyoruz. Balıkların dörtte birinin sindirim sisteminde plastik bulunuyor. Plastik içiyoruz. Musluk sularının %83'ü plastik içeriyor. Plastik soluyoruz. Mikroplastikler hava kirliliğine de yol açıyor. Bu spot başladığından beri dünya genelinde 3 milyon plastik torba ve şişe satıldı. Akdeniz'in plastiğinin çoğu Türkiye'den geliyor. Üreticiler, perakendeciler, tüketiciler. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Esma-ül-Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül-Nebi programı başlıyor.
1: Mahmud sallallahu aleyhi ve sellem. Esma-ül-Nebi'de bugün El-Mahmud ismi şerifini açıklamaya çalışacağız sevgili Akra dinleyicileri. Mahmud çok övülmüş, övmeye, takdire layık anlamına gelir. Peygamber Efendimiz mertebe bakımından peygamberlerin en üstünüdür. Allah-u Teala Hazretleri ona ahirette makamı Mahmud'u vermiştir. Kendisinin de bir adı Mahmud'dur. Hem de kendisi sahibi makamı Mahmud'dur. Makam-ı Mahmud cennetteki en yüksek derecedir. Bir kişi içindir o. O da Peygamber Efendimiz'dir. Makam-ı Mahmud'un sahibi ve peygamberlerin serveridir. En yüksek mertebelisidir. Şefaat, Allah Teala'nın dilediği kullarına o güne rahmet tezahürlerinden birisi olarak ortaya çıkar. Bu rahmetin tecellisi muhtelif şekillerde olur. Bunlardan birincisi, küfür ve şirk ehlinden olmayan isyankar kullarından Allah Celle Celaluhu'nun dilediği kadarını bağışlamasıdır. Şefaat tezahürlerinden birisi de Allah Teala'nın elçisine ümmeti için şefaat etme yetkisini vererek onu şereflendirmesi şeklinde gerçekleşir. Müminlerin ve muvahhidlerin cehenneme girdikten sonra oradan çıkarılmaları da bu şefaatlerden birisini temsil eder. Bu şefaat türünde ve ondan öncesinde sahih söze göre Resulullah'a peygamberler, büyük melekler ve müminler de ortak olacaklardır. Allah Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vaat etmiş olduğu makam-ı Mahmud ancak ve ancak bütün mahşer ehline genel olarak, ümmetine özel olarak muhtelif şefaatlerde bulunmasını ifade eder. İbn-i Cerir der ki, müfessirlerin çoğu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet gününde oturacağı makam makam-ı Mahmud, insanlara şefaat etmesi, o günün azabının şiddetini hafifletmesi için Allah'tan dilekte bulunması ve bu dileğinin kabul edilmesidir demişlerdir. İsra suresi 79. ayeti kerimede, belki böylece Rabbin seni övülmüş bir makama ulaştırır şeklinde geçer. Rabbimiz bizleri Peygamber Efendimizin şefaatine erenlerden eylesin.

Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı sona erdi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Öykü FM. Kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı başlıyor.
1: Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifi. Gönül hun oldu, şevkinden boyandım ya Resulullah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulullah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulullah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulullah. Esma-ül Nebi programımızda bugün Abdullah ismi şerifini açıklamaya çalışacağız sevgili dinleyicilerimiz. Abdullah, ben fakir, ben aciz, tevazu ifadesi anlamlarına gelmektedir. Kulluğun temelinde ve özünde de kendi aziyetini ve Hakk'a karşı fakrını, ihtiyaç halini bilme şuuru vardır. Her şey kendisine muhtaç ve kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamına gelen Es-Samet isminin yegane ismi Yüce Rabbimiz, "Ey insanlar! Hepiniz Allah'a muhtaçsınız." buyurmak suretiyle insana işte bu acziyetini hatırlatır. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyüklüğü, özellikle onun hiçliğini, tevazuunu, kulluğunu ve ubudiyetini bilmesinde yatmaktadır. Onun öyle bir fıtratı vardır ki, Allah Teala Habibini yücelttikçe ve ona ikramlarda bulundukça o daha da mütevazi, daha da mahcup oluyordu. Arif bir mümin için hayatta kulluktan daha büyük bir gaye, yine kulluktan daha ulvi bir paye yoktur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hükümdar bir peygamber mi yoksa kul peygamber mi olmak istediği hususunda muhayyer bırakılmış ve kul peygamber olmayı tercih etmiştir. Bu tercihiyle de Hakk'a kulluğun kazandıracağı saadet ve saltanatın dünyevi saltanatların verebileceği huzur ve saadetle kıyaslanamayacak kadar üstün, kıymetli ve kalıcı olduğuna işaret buyurmuştur. Peygamberler bile Cenab-ı Hakk'a şükür borcunu layıkıyla ödeyebilmekten acziyetlerini itiraf halinde bir kulluk hayatı yaşamışlardır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ayakları şişinceye kadar uzun uzun namaz kılmış, elbisesini, sakalı şeriflerini ve secde ettikleri yeri mübarek gözyaşlarıyla yıkamışlardır. Kendisine ya Resulullah, Allah Teala sizin geçmiş ve gelecek günahlarınızı bağışladığı halde niçin bu kadar ağlıyorsunuz denilince de Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı buyurmuşlardır. Allah'ın yüceliğinin önünde eğilmek, büyüklüğünün yanında kendini küçük ve hakir görmek, ancak onun sınırlarını korumakla, nefsin arzu ve isteklerini terk etmekle, daima onun gözetimi altında olduğunu hatırlamakla gerçek bir mana kazanır. Sevgili Akra dinleyicileri, kulluk acziyet manalarından anlaşılıyor ki, Abdullah ismi şerifi en şerefli isimlerden biridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu makamda, yani Abdullah oluşunda bütün peygamberlerden ve resullerden ayrı bir mana kazanmıştır.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adıyaman FM.

boğun oldu şevkinden. Özündeki imanı daha fazla saklamaya devam edemeyen Diyamendi, Mesnevi'nin feyziyle Yaman dede oluverir. Hazreti Peygamber'e Nâ-i Şerif'ten aldığı ilhamat ile bu eseri

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

tek amacım, nasip ederse eğer yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Geçen seneydi. Bizim kız düşünceli. Dedim kızım bir derdim var anlat. Mezun olabilmesi için staj yapması lazımmış. Yer bulamamış. Düşünecek ne var? Tüm Türkiye'de staj seferberliği başladı. Oraya başvur dedim. Ben de televizyondan duyduydum. Başvurmuş. Sadece ders notları değil, sporla da uğraşıyordu. O da işine yaramış. Bir sürü teklif geldi. İstediğini seçti. Pek mutlu oldu. Stajını yaptı, belgesini aldı çok şükür.
3: Kamu ve özel sektörden işverenler staj imkanlarıyla sefer bir. Referansın beceri ve yetkinliklerin olacak. Hadi hemen başvur. Senin için sefer biriz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı başlıyor.
1: Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili dinleyenler, bugün Esma-ül Nebi programımızda Resul ismi şerefini açıklamaya çalışacağız. Resul kelimesi sözlükte peygamber, elçilik, gönderilen anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de peygamber karşılığında Nebi, Resul ve Mürsel kelimeleri kullanılır. Resul ve Mürsel kelimeleri de gönderilmiş kişi manasındadır. Gönderilmiş kimse, elçi, peygamber, bir iş veya vazife için bir kimseyi göndermek veya elçilik anlamına gelen risalet kelimesinden türemiş bir isim, risaleti veya ilahi sözü taşıyan zat. Resul, Allah'ın seçtiği ve kendisine vahyettiğini tebliğe memur ederek insanlara gönderdiği kimsedir. Nebi de peygamber demek olup Allah Teala'nın emir ve nehiilerden vahyeylediği ahkamı tebliğ etmesi için insanlara gönderdiği zattır. Nübüvvet, nebilik her resulün zorunlu vasfıdır. Yani her resul nebidir. Nübüvvet ve risalet Allah vergisidir. Çalışıp çabalamakla, mücadele ve riyazetle ve ilim tahsili yaparak elde edilmez. Ancak Allah Teala iyi kimselerden dilediğini Nebi ve Resulü olarak seçer. Allah elçiliğini nereye vereceğini çok iyi bilendir. El-En'am 6-124. Resuller açık delillerle gelirler. Yanlarında ilahi adaletin ölçüsü vardır. Kitabı ve onunla gelen gerçekleri müminlere öğretirler. Gücün, kuvvetin ve malın nasıl kullanılacağını bildirirler. Allah Celle Celaluhu bu anlamda insanlardan kimin peygambere yardım edeceğini, kimin onun davetine uyup uymayacağını imtihan etmektedir. Hadid 57-25.

Allah Celle Celaluhu bazı peygamberlere nasıl yaşayacaklarını, hangi prensiplere göre hareket edeceklerini ve ibadetlerini nasıl yerine getireceklerini bildiren kanunlar göndermiştir. Ama bütün peygamberler insanlara yalnızca Allah'ın dini olan İslam'ı anlatmakla görevliydiler. Allah'ın Resulleri arasında da bir ayrım yoktur. Hepsi de seçilmiş, şerefli elçilerdir. Rasuller, Rusul, insanlar arasında en emin, güvenilen insanlardır. Ahlak ve davranış bakımından üstün özellikleri vardır. Onlarda ne bir ahlak düşüklüğü, ne çirkin bir davranış, ne de günah işlemek yoktur. Peygamberlere iman etmeye emreden ayetlerde Resul kelimesinin içerisine Enbiya da girer. Enbiya'nın ilki Hazreti Adem'dir. Hazreti Adem'in nübüvveti kendisine emredilip nehyolunduğuna delalet eden Kur'an ayetleri ve hadislerle sabittir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Nebi ve Resullerin sonuncusudur.

Peygamberlerin serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sireti adeta engin bir derya, diğer peygamberlerin siretleri ise oraya dökülen nehirler mesabesindedir. O, kendisinden evvel gelen tüm peygamberlerin bilinen ve bilinmeyen bütün vasıflarının daha ötesine sahip olmuş, güzel ahlak ve hasletlerin zirvesini teşkil etmiştir.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı sona erdi.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüya FM.

0: kamu spotu.
1: Abla, tıbbı kazanmışım.
2: Aferin benim akıllı budağıma.
1: Evet ama mühendislik daha iyi.
3: Olur mu canım? Tıp bu tıp ötesi var mı?
1: Var abla, mühendislik işte.
2: Mühendislikmiş.
1: Abartma abla. Mühendis olmak kolay mı?
2: Hayat kurtarmak kolay mı?
1: İyi ama sen 2 sene okudun.
2: Ne olmuş okumuşsam? Dondururum.
1: Hayır olmaz abla ya.
2: Sen oku.
1: Sen oku.
2: Sen oku.
4: Sen oku. Sen de oku. Çünkü birini seçmek, diğerlerinden vazgeçmek. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Gelin el ele verelim. Gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmesin.

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti: "Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma," demişti. "Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki, sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Ya Resulallah, Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu, yandı yüreğim kavruldu, ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu, Kerbela kan ile doldu, Zeynep'in perişan oldu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: İşte vakit ikindi. Asr vakti yani. Hüzün vakti. Gün ihtiyarladı. Güneş şimdi solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Bak, hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor. Gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin, güz yaprakları gibi. Hem dalındasın hayat ağacının, hem de düşmeye hazırlanıyorsun. Rüzgarı bekliyor gibisin. Ansızın esecek bir rüzgar. Hayat da bağlarını zayıflatacak. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın artık. Bak, sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun aslında. Daha az yer kaplıyorsun artık dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine. Hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koyanlarını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş. Dualarını fısılda. Sonsuzluğa tutun hece hece. Şimdi ikindi namazı vakti. İkindi telaşsız ve serin. Ama telaşlarımız sımsıcak. İkindi günün bağrına usulca sokulmuş bir hançer gibi. Sanki içini kanatıyor. Günün yüzü soluyor. Renkler usulca itiyor. Elleri yana düşüyor ışıkların. Günden ve güneşten nasibimiz azalıyor. Cismimiz yerinde duruyor ancak gölgelerimiz uzamaya başlıyor. Topraktaki ömrümüzün toprağın üzerindekinden daha uzun olduğunu hatırlatıyor gölge. Işığımız azalıyor, gölgemiz çoğalıyor. Gün kısalıyor, gölgeler uzuyor. İkindiki asr dediği vaktin sahibinin, kesin ki hüsranı insanın. Dediği gibi oluyor, kayıplarımız başlıyor. Hayatın yırtık ceplerine cevherler sokuşturuyoruz habire. Yarım kalacak şiirlere kafiyeler tutturmaya çabalıyoruz. Heceler dağılıyor, harfler düzen tutmuyor, ses kesiliyor, ışık dağılıyor. Gelip geçtiği o kadar aşina ki zamanın, yarım kalıyor hayatın şiiri. Yeryüzündeki nasibimiz dara düşüyor. An gölgeleniyor, gün toza bulanıyor. Sen rükularında koca bir dünyanın yükünü atıyorsun omuzlarından. Azim olan Rabbinin huzurunda eğilip başkalarına izzetini ilan ediyorsun. Subhane Rabbiyel Azim. Bedenin eğiliyor, ruhun doğruluyor. Başın alçalıyor, kalbin duruluyor. Yüzün yere dönüyor, alnına rahmet dokunuyor. Yalnızlaşıyorsun rükuda. Telaşlarda unuttuğun, dünya çölünde kaybettiğin kendini yeniden bulursun. tutup dizlerinden kendini kendine doğru çekiyorsun. Kendine gelmek için kendinden geçiyorsun. Vakit, ikindi, yitiriyorsun.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Radyo FM Radyo Dergisi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde buyurdukları üzere, üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün olan cuma gününe sağlıkla afiyetle ulaştık. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri kendisine her daim hamd edebilen ve şükredebilen kullarından olmayı bizlere nasibi müyesser eylesin. Cumamızı hayırlı, feyizli, bereketli eylesin. İhsan buyurduğu feyizden, bereketten, rahmet ve mağfiretten cümlemizi en güzel şekilde istifade eden kullar zümresine dahil eylesin inşallah. Rabbim kendisine olan imanın o güzel, o nurlu, o rahmeti, bereketi, mağfireti bol yolunda ayağımızı, kalbimizi, gönlümüzü sabit eylesin inşallah. Nefsi emmaremizin şerrinden, şeytan aleyhillanenin şerrinden, vesvesesinden, hile ve desiselerinden cümlemizi emin ve muhafaza eylesin inşallah değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu daim eylesin. Bozmak isteyenlere imkan fırsat vermesin. Bu anlamda cümlemize imani basiret ve feraset nasibi müyesser eylesin. Vatan sathında, hudutlarımızın ötesinde, vatan için, millet için, ilahi kelimetullah için mesai mefhumu gözetmeksizin mücadele eden, mücahede eden çok değerli Mehmetçiğimize ve sivil kuvvetlerimize Cenab-ı Hak yardım eylesin inşallah. Şu mübarek icabet vaktinin yüzü suyu hürmetine bu ulvi gayeler doğrultusunda fedai can eylemiş şühedamızın da ruhunu Yüce Mevla şad eylesin. Şühedamıza layık Rabbimiz, kendisine layık Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a layık nesiller, evlatlar yetiştirebilmeyi de cümlemize nasip etsin değerli kardeşlerim. Hepimiz bir mücadele içerisindeyiz. Kimimiz dünya için çalışıyoruz, kimimiz ahiret için çalışıyoruz, kimimiz ikisi arasında denge kurma gayreti içerisindeyiz. Rabbim inşallah cümlemize kolaylık ihsan eylesin. Altından kalkmakta zorlanacağımız ağırlıktaki imtihanlarla nefsimizi ve neslimizi Rabbim imtihana tabi tutmasın. Hakkımız olmayan dünyalık herhangi bir mevki ve makama, herhangi bir malı mülkü de Yüce Mevla nefsimize ve neslimize nasip etmesin değerli kardeşlerim. Efendim, hayat akıyor, gidiyor. Kimimiz için hayırlı şekilde akıyor, kimimiz için hayırlı şekilde akmıyor. Hayırlı akıp akmadığı hususunda belirleme, tespit etme makamlarımız var. Bunu nasıl tespit edebiliriz? Kimimiz için hayırlı, hangi noktada hayırlı, hangi noktada hayırsız? Dünyaya göre mi hayrı, hasenatı veya doğruyu, iyiyi değerlendireceğiz? Yoksa ahirete göre mi ebedi saadet veya ebedi hüsran noktasında mı bizlere bahşedilmiş olan bu dünya hayatını, bu ömrü değerlendirme cihetine gideceğiz? Bu bir muhasebe işi, muhasebede iman işi. Tabii biz bu dünya hayatını yaşarken yalnız değiliz. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri maneviyatımızı hayatımıza yansıtma, kendisine olan iman
teslimiyet ve bağlılığımızı hayatımıza yansıtma noktasında bazı zorlukları bizim için halk etti. Bunlara imtihan dedi. Bu imtihanların başında da kişinin nefsiyle olan imtihanı geliyor değerli kardeşlerim. Nefis dediğimiz şey ne o zaman? İnsanoğluna için hayırlı bir şey mi? Yoksa insanoğlu için gerçekten sıkıntılı bir şey mi? Hususunu şöyle kısaca vakit ölçüsünde izah etmeye çalışacağız değerli kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesi dönemine şöyle bir yolculuk yapalım beraberce. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesini irat buyurduğu vakitte 17 yaşında olan genç bir sahabe var. O sahabemiz Fedale bin Ubeyd radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde şu hususa değindiğini bizlere arz ediyor. Buyuruyor ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam, dikkat edin, ela ahbirukum bil mu'min, ben size mümini anlatacağım diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir mümin nasıl olmalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde. Peygamberimiz devam ediyor. El mu'minu men eminehun nasu ala emvalihim ve enfusihim, o insanların can ve mal hususunda güvendiği kişidir. Mümin budur diyor. Ne zaman? Veda hutbesinde. Devamında Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine tarifine devam ediyor değerli kardeşlerim. Vel muslimu men selimen nasu min lisanihi ve yedihi, Müslüman da o kişidir ki elinden ve dilinden insanlara zarar gelmeyendir. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifimin devamında buyuruyorlar ki değerli kardeşlerim, vel mucahidu men cahede nefsehu fi da'atillah, mücahit de o kişidir ki, birazdan bunları tek tek izah etmeye çalışacağım, mücahit de o kişidir ki Allah'a itaat yolunda nefsiyle mücadele eden ve akabinde son sözü de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle oluyor. Vel muhaciru men hecera hataya ve zanub. Muhacir de yani bir yerden bir yere giden, hicret eden anlamında kişi de odur ki diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, esas muhacir hata ve günahları terk eden kişidir. Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde bu kısa bir kesit idi biliyorsunuz. Bu kesitin içerisinde biz dikkatinizi çekmeyi arzu ettiğim nokta mücahit tanımıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz dinimizin en önemli şiarlarından bir tanesi cihad etmektir. Yani cehd etmektir, çaba gayret sarf etmektir. Cihadın en üstünü can ile yapılandır. Ama mümin hayatının her noktasında niyetine göre mücahitlik yapabilen kişidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem can ile bile mücahit olabilmenin temelini bir noktaya sabitlemiş değerli kardeşlerim. Buyuruyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, tekraren arz ediyorum. وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي دَاعَةِ اللّٰهِ, mücahit o kişidir ki nefs, Allah'a itaat yolunda nefsiyle mücadele eden kişidir. Dolayısıyla karşımıza nefis diye bir tabir çıkıyor. Nefis nedir o zaman? Çünkü bu veda hutbesi irat buyurulduğunda değerli kardeşlerim biliyorsunuz artık veda haccı esnasındaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin efendim refike ala duasını yapmaya başladığı dönemlerdi. Yani ebediyete irtihal etmesinden az evvel vuku bulmuş olan bir hadisedir veda hutbesi. Sahabe-i kiram bir Mekke dönemini yaşamıştı. Akabinde bir Medine dönemini yaşadı. Medine dönemi İslam için bir gelişim dönemiydi. Tabiri caizse efendim bir rahatlama dönemiydi. Servetin büyüdüğü efendim rahatlığın yavaş yavaş Müslümanların omuzlarına çökmeye başladığı bir dönemdi. İman edildiği andan itibaren Müslümanların mücadele etmeye başladığı hususların başında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurulduğu şekliyle nefsi geliyor. Nefis ne o zaman? İyi bir şey mi, kötü bir şey mi diye baktığımızda değerli kardeşlerim bize bu hususta birkaç noktadan size tanımlarını vereyim, akabinde konuma devam edeyim. Nefis Arapça bir kavram değerli kardeşlerim. Arap dilinde farklı farklı anlamlarda kullanılmış. Can denmiş, canan denmiş, hayat denmiş, ruh denmiş, varlık denmiş, nefes denmiş. Efendim akabinde bakıyorsunuz akan kan denmiş. Kur'an-ı Azimüşşan'da ve hadis-i şeriflerde
de şöyle bir anlam kendisine yüklenmiş nefsin değerli kardeşlerim. Ruh Allah'ın zatı, insanın kendisi yani bizatihi insan anlamında kullanılmış, kalp veya gönül ve yine böyle kıyıda köşede kalmış bir anlam olarak karşımıza çıkıyor. Din kardeşi anlamında da nefsi Kur'an-ı Azimüşşan ne yapmış değerli kardeşlerim? Kullanmış. Ama özür dilerim, bu noktada dikkatinizi çekmek istediğim husus şu: bizim nezdimizde nefis nasıl anlaşılmış? Yani Müslümanlar nefsi nasıl tanımlamışlar kendilerine göre dediğimizde ortaya şöyle bir tanım çıkmış. İnsanın içindeki kötü duyguların, meşru olmayan isteklerin kaynağı. Yani Cenab-ı Rabbine karşı iman eden müminin başını belaya sokan bir şey. Rabbi ile kendi arasındaki muhabbet bağını zayıflatan bir şey. Nefis bizatihi ortada ama tek başına mı bunu yapıyor? Hayır. Nefsi bunu yapmaya zorlayan bir şey var. Nedir o? Nefis değerli kardeşlerim, şeytan aleyhillâne ile ortak çalışan bir varlık. Şeytan üflüyor tabiri caizse, vesvesesini veriyor, nefis bundan hoşlanıyor, hoşlandıktan sonra bünyesinde var olduğu kişiyi o işi yapmaya sevk ediyor, zorluyor. Bu noktada değerli kardeşlerim, fakat şöyle bir sıkıntı karşısına çıkıyor insanın nefisle mücadelede, o anda bir basiretsizlik çöküyor insana. Bir gaflet çöküyor insana. Yaptığı işin ne olduğunun farkına varmıyor insan. Nefsime uydum diyoruz ya biz hani halk arasında. Ya bunun için yaptın. Bak bu sana olmadı, bu sana yakışmadı. Diyoruz ki hemen bir bahane olarak, ya nefsime uydum. Yaptım. İlginçtir değerli kardeşlerim. İnsan olarak bizler genelde kötü bir amel işlediğimizde nefsime uydum bahanesini ortaya atarız. Ama iyi bir şey yaptığımızda nefsime uydum da ben böyle bir güzel şey yaptım demeyiz. Neden? Az evvel sizlere arz ettiğim bizim nezdimizde nefsin sahip olduğu itibardan kaynaklı bu. Değerli kardeşlerim, şimdi şeytanla ortaklık yapıyor ya bu nefis. Fakat şöyle bir şey var. Şeytan nefsi dürtüyor. Nefis Rabbine karşı bir günah işlemesi için bünyesinde bulunduğu kişiyi zorluyor. O günah işleniyor. Sonra o günahın hesabı verilmeye geldiğinde şeytan nefsi terk ediyor ve Kur'an-ı Azimüşşan değerli kardeşlerim, insanın Rabbinin huzurunda hesap verirken böyle bir manzarayla yüz yüze geldiğinde, karşı karşıya geldiğinde nasıl bir duruma düşeceğini şu ayeti celileyle bize arz ediyor. Mealen arz edeceğim. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der. Ne demek Allah'ın hükmünün yerine gelmesi? Artık ölmüşüz. Hak vaki olmuş. Kıyamet kopmuş. Haşir gerçekleşmiş. Rabbimizin huzuruna, mizana gelmiş.

Gerçekten öyle mi? Sen bunlara bir anlat. Sen bunlara ne yaptın? Nasıl nüfuz ettin? Nasıl etki ettin de bu insanlar, bu kullarım seni bahane ederek kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Ayet-i Celle mevzuyu izah ediyor. Dedim ya, şeytan terk ediyor nefsi diye. Onu bize ayet net olarak anlatıyor. Buyuruyor ki Rabbim, şeytan şöyle der: şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Yani ben size halk arasındaki tabiriyle bir olta attım. Amiyana tabirle. Siz zaten nefsinize benim attığım olta hoş geldi. Buna zaten teşneydiniz. Hemen gittiniz, ona dört elle sarıldınız, o günahı işlediniz. Akabinde şeytan devam ediyor: o halde beni kınamayın. Benim sizin üzerinizde bir gücüm yok ki. Zorla mı yaptırdım? Hayır. Size bir cebir mi uyguladım? Hayır. Sizi canınızla veya herhangi bir şekilde tehdit mi ettim? Hayır. Sadece diyor bir çağrıda bulundum, siz de uydunuz diyor şeytan. Arkasından da diyor ki, o zaman beni kınamayın, kendinizi kınayın. Yani burada bir hesap veriyorsunuz, suçu benim üzerime atmayın, siz yaptınız bunları diyor şeytan. Akabinde de diyor ki, ne ben sizi kurtarabilirim şu anda. Neresi burası değerli kardeşlerim? Mizan. Rabbimizin huzurundayız, hesap anındayız. Cenab-ı Allah kula hesabını soruyor. Şeytanı bahane ettik, şeytan geldi kendini kurtarıyor tabiri caizse. Ve akabinde diyor ki, ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şeytanın ifadesi bu. Kur'an-ı Azimüşşan böyle ifade ediyor. Rabbim de ayetin sonuna şunu yerleştiriyor değerli kardeşlerim: İnne zalimine lehum azabun elim. O gün geldiğinde Cenab-ı Rabbim zalimler için elem dolu bir azap vardır. Ne oldu? Nefsimize bir günah yükledik. Bir efendim nefsimizi bahane ettik, şeytanı bahane ettik. Şeytan dedi ki, benim bir kusurum yok. Ben bir şey yapmadım. Nefis ortada kaldı. Değerli kardeşlerim, nefsin şöyle bir özelliği var. Nefis vesvese verebilme özelliğine sahip, şeytanla ortaklaşa çalışarak. Cenab-ı Rabbim nefsin özelliklerini bize anlatıyor. Sahip olduğunuz o nefis var ya, nasıl bir nefis? Rabbim buyuruyor ki, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Yani bizim yolumuzdan döndürmek için nefis ona bir takım oyunlar oynar. Farklı farklı yönlerden ona saldırır, imanına saldırır, onu gitmeye çalıştığı o kutlu yoldan çevirmeye çalışır diyor Rabbim. Ama diyor ki, onun sahibi biziz. Nefsin sahibi biziz. Dolayısıyla onun nasıl çalıştığını sizden iyi biliriz diyor Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri. Ama en önemli özelliği insanın başını belaya sokması. Nefsin insana vesvese vermesi ise değerli kardeşlerim, fıtri bir olgudur. Ne demek fıtri olgu? Rabbimizin doğuştan bizlere yerleştirmiş olduğu bir şeydir bu. Bundan kurtuluşumuz yok. Yani bunun örneklerini Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Allah peygamberler üzerinden veriyor. Bir Hazreti Yusuf kıssası var. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatında imtihana tabi tutulduğu iki nokta. Birisi kardeşleri tarafından kuyuya atılması malumunuz. Birisi de Mısır Azizi'nin eşi tarafından kendisine meyledilmesi. Her ikisinde de nefis devreye giriyor değerli kardeşlerim. Hazreti Yakup Aleyhisselam malumunuz olduğu üzere Allah tarafından vazifelendirilmiş olan bir peygamber. Onun evlatları var. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da onlardan bir tanesi. O evlatlar kendi içlerinde konuşurlarken şöyle bir, hani nefse uyma diye tabir ettiğimiz bir o fikre varıyorlar. Diyorlar ki, biz de babamızın oğluyuz, Yusuf da babamızın oğlu ama babamız Yusuf'u bizden çok seviyor. Kim bilir kaç yaşlarında.

Yusuf Aleyhisselam daha küçük. Ama bakın, nefis canlı, haset etti, kıskandı, değil mi? Fıtrattan geldi. Bu sonradan öğrenilen bir şey değil. İçeriden dürttü nefis. Dedi ki bak, sen de onun oğlusun, o da onun oğlu. Ama ne oldu? Baban onu senden çok seviyor. Babanız onu sizden çok seviyor. Sizin ne farkınız var ondan? Bakın nasıl dürtüyor nefis. Neye karar verdiler? Onları kötü bir sonuca götürdü, değil mi bu haset? Kontrol altına alınamadı o haset. O nefis kontrol altına alınamadığı için kötü bir sonuç ortaya çıkarttı. Tuttular Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı, kuyuya attılar. Sonra da efendim bir tane gömleği aldılar, bir kana buladılar, babalarına götürüp yalan da söylediler. Dediler ki onu kurt yedi diye, değil mi? Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatında. Sonrasında ne oldu değerli kardeşlerim? Cenab-ı Hak Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı aldı, Mısır'ın önemli bir pozisyonunda, idareci pozisyonuna getirdi. Sonrasında da Mısır Azizi'nin eşi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a gönül verdi. Ona meyletti. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak bu manzarayı anlatırken, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın o ağır imtihanını anlatırken şu ifadeleri kullanır. Hazreti Yusuf Aleyhisselam ve Züleyha ile ilgili olarak. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Mısır Azizi'nin eşi ona meyletti. Kulumuz Yusuf da Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi meyledecekti. Meyledecekti. Neden? Bir peygamber de olsa o bir insan. Nefis taşıyor. Demek ki nefis insana fıtrattan gelen bir şey. Hayat içerisinde onu engelleyemeyebiliyorsunuz. Hazreti Adem Aleyhisselam ile Hazreti Adem Aleyhisselam'ın evlatlarını biliyorsunuz. İki kardeş bunlar, biyolojik kardeşler, Kabil ve Habil. Kendi aralarında bir şey yok. Mizacen biri çok naif, birisi ise farklı bir mizaca sahip oldu. Bir imtihana tabi tutuldular. O imtihan neticesinde hasetten ne yaptı? Gitti, kardeş kardeşi öldürdü. Bir peygamber çocuğu. Değil mi değerli kardeşler? Bunlar hayatta var olan şeyler. Şimdi fakat Hazreti Yusuf Aleyhisselam işte peygamber olması münasebetiyle nefsi bize tarif ederken nefsin insan üzerindeki etkisini şu duasıyla net bir şekilde ortaya koyuyor. Bismillah. وَمَا اُبَرِّئُ النَّفْسِي. Ya Rabbi, ben bütünüyle nefsimi temize çıkarmıyorum. Ben bir günah işledim. Bu bir tevbe sözleri aynı zamanda. Ben bir günah işledim. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي. Nefsi tanımlıyor. اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Rabbimin rahmet ettiklerinin dışında, yani onun koruması dışında, nefis dediğimiz şey daima kötülüğü emreder. Tasavvuf ilmi nefsin mertebelerini şekillendirirken nefsi emmare kavramını buradan alır. Değerli kardeşlerim. İnnen nefse le emmaratun bissu illa ma rahime rabbi. İnne rabbi gafurur rahim. Akabinde de diyor ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam, muhakkak ki benim Rabbim çok bağışlayan, pek de esirgeyendir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam nefsi tarif etti ama aynı zamanda şunu da itiraf etti. Ben senin peygamberinim ama ya Rabbi, ben bunlardan biri değilim. Nefsimin şerrinden, nefsimin vesvesesinden, hilesinden, desisesinden uzak bir insan, bir varlık değilim. Onun için değerli kardeşlerim, nefsi tanımlarken bu zaviyeden de bakmak gerekiyor. Şimdi Kur'an aynı zamanda nefsle alakalı farklı bir zümreye de şöyle değinir. Kim onlar? Ehli kitap. Hani biz hep deriz ya, yani gerçeği gördükleri halde birçok kişi Allah'ın indirdiğine iman etmiyor. Hazreti Nebi Muhterem Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiyor. İslam dairesi içerisine girmeyi arzu etmiyor. Neden? Cenab-ı Hak bir ayeti cellesinde onların kalplerinde var olan nefisleri tarafından kendilerine öğretilen, anlatılan, efendim üflenen şeyi de net bir şekilde arz ediyor. Diyor ki haseden min indi enfusihim min ba'di ma tebayyana lahumul hak. Ehli kitap gerçeği çok iyi bildiği halde, her şey kendilerine ayan beyan göründüğü halde sırf
hasetlerinden dolayı, ki Yahudilerin en önemli özelliği odur değil mi? Müslümanlara karşı en şedid olan, Kur'an-ı Azimüşşan'ın ifadesiyle en şedid olan kavim. Rabbim inşallah şerlerinden cümlemizi muhafaza eylesin. Şu icabet vaktinin yüzü suyu hürmetine onlara karşı da bütün alemi İslam'a Rabbim basiret ve feraset nasip eylesin. Dik durabilmeyi nasip eylesin inşallah. Rabbim o şekilde ifade ediyor. Arkasından da diyor ki onların kalplerinde bir hastalık var. Ne o hastalık? Haset hastalığı. Onlar o hasetle çepeçevre sarılmışlar. Nefislerine uymuşlar. Nefisleri onları almış. Onlarla tabiri caizse efendim topla oynar gibi oynuyor. Onlar halbuki gerçeği çok iyi görüyorlar. Rabbinin bir olduğunu, tek olduğunu, eşinin benzerinin olmadığını biliyorlar. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretlerinin bir kulu ve Resulü olduğunu, peygamberi olduğunu çok iyi biliyorlar. Ama o haset var ya haset, o nefis var ya nefis, onları çepeçevre sardı, aldı oraya koydu diyor Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri. Değerli kardeşlerim, kısaca şu, peygamberler dahil, İnsan olan hiçbir varlık nefsin zararından, hilesinden, vesvesesinden, hırsından ve ihtirasından korunmuş değildir. O zaman ne olacak? Nefisle alakalı nasıl bir şey yapacağız? Dinimiz Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri kuluna karşı rahmeti bol olan Rabbim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle bizlere şunu öğretti bir reçete kabilinden. Buyur biz dedik ki ya Rabbi biz insanız tıpkı Hazreti Hanzala gibi aklımıza bir sürü şeyler geliyor. Efendim bir sürü kötülük geliyor kalbimiz oraya meylediyor ama yapmıyoruz onu amele dökmüyoruz. Kendimizle efendim bir mücadele ediyoruz, amele dökmüyoruz. O zaman ne olacak? Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki değerli kardeşlerim, şüphesiz ki Allah ümmetim için içinden geçirdikleri şeyleri, yani kalbimize düşüyor ya, ya şunu da yapsak, şunu da alsak, şu günaha da girsek, şu yalanı da söylesek, şunu da efendim içerisine bir tane çürük domates atıversek de bir kilo dört domates bir tanesi çürük, tamam oradan üç tanesi gitti ama bir tane kâra geçtim dese şeytan vesvese veriyor ya, nefis dürtüyor ya, onu diyor. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunlar zaten size gelecek, bunlar fıtri şeyler. Siz bunları sabah kalktığınız andan akşam yatıncaya kadar düşüneceksiniz. Bunları engelleyemezsiniz. Böyle bir şey engellemesi olmaz. O zaman diyor ne yapacağız? Sadece düşüncelerimizden Rabbim bizi hesaba çeker mi? Eğer düşüncelerimizden Rabbim bizi hesaba çeker ise bir iman sahibi olarak ben kendi kendime soruyorum. Acaba halim nice olur? Acaba halim nice olur? Hemen müracaat ediyorum Efendim Aleyhisselatü Vesselam'a. O kutlu peygamberim bir müjde vermiş. Buyuruyor ki şüphesiz ki Allah, lütfen dikkat buyurun, ümmetim için içinden geçirdikleri şeyleri amele dökmedikleri yahut dilleriyle söylemedikleri müddetçe affeder. Onlardan onları sorumlu tutmaz diyor Peygamberim Aleyhisselatü Vesselam. Hamdü senalar olsun. Değerli kardeşlerim, o zaman ne olacak? Nefsin böyle bir özelliği var. Fıtrattan verilmiş, kötülüğü emreder bir özelliğe sahip. Peygamberler dahi bu nefsin bu zararlarından beri kılınmamış. Onlar da bundan zarar görmüşler hayatlarının içerisinde belli zamanlarda. O zaman biz ne yapacağız? Nefsimize mesir olacağız. Bu nefsin bir kontrol altına alınma, eğitilme veya köreltilme şekli şemali yok mu? Nasıl yapacağız biz bu işi? Rabbimizin huzuruna çıktığımız zaman hesap vereceğiz. Hesabı nasıl vereceğiz? Değil mi? Nefsi tanımamız lazım, bilmemiz lazım. Cenab-ı Hak Şems Sure-i Celilesinde nefsi anlatırken bir de müjde veriyor. Bismillah. Ve nefsi ve ma sevvaha fe'elhemaha fucuraha ve tagvaha gad aflaha men zekkaha ve gad khaba men dessaha. Nefse ve onu düzgün biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve aynı zamanda takvasını, yani Allah'tan sakınma, sakınabilme özelliğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Gad aflaha men zekkaha. Demek ki nefs arındırılabilen bir şey.
teskiye edilebilen bir şey, terbiye edilebilen bir şey, kontrol altına alınabilen bir şey. Ayet-i Celle bize bunu bu şekilde öğretti. Akabinde de ki Cenab-ı Allah bir sonraki ayet-i cellesinde de buyurdu ki وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. O zaman nefs iki yönlü bir şey. İçerisinde iyiliği de barındırıyor, kötülüğü de barındırıyor. Fazileti de barındırıyor, rezil olmayı, rüsva olmayı da barındırıyor. İnsana düşen ne o zaman değerli kardeşlerim? Nefse Cenab-ı Hak tarafından yerleştirilmiş olan bu iyi olabilme, takvaya yönelebilme özelliğini ortaya çıkarmaktır. Peki insan bunu nasıl yapacak? Kolay bir süreç mi? Elbette ki kolay bir süreç değil ama şöyle birkaç aşaması var bunun değerli kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada bize bir ışık tutuyor. Nefsin terbiye ve teskiye edilebilmesinin veya bunu edebilecek olan gücün, kuvvetin, kudretin nerede olduğunu şu hadisi şerifiyle arz ediyor. Mümine hitap ediyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Mümine hitap ediyor. Diyor ki, ey ümmetim, müminler, el keyyisu, sizin akıllılarınız, ama bu akıl nereden kaynaklanacak? İman etmişsin, Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri tarafından, yani onun katında akilun zümresine dahil olmuşsun, akıllılar olmuşsun. Sonra Cenab-ı Hak diyor ki bunun devam etmesi lazım. Ve sen imanının selametli kollarına kendini bırakmalısın. İmanın seni yönlendirmeli. İmanın seni yönlendirir ise nefsinin ve onu destekleyen, onu kendine alet eden şeytanın senin üzerinde çok fazla etki sahibi olması mümkün değildir. Vaktaki yenildik hayatımızda. O zaman o iman diyecek ki, hani imanımızın selametli kollarına bırakıyoruz ya, o iman diyecek ki dur bakalım, sen bir günah işledin, nefsine uydun, şeytana uydun, hadi bakalım bunun bir dönüşü var. Ama bunun olabilmesi için imanın beslenmesi lazım. İmanın beslenmesi lazım. Nefisle mücadelenin esas noktası orası. Nefis doyurulunca büyüyor. İstekleri, arzuları, hırsları, ihtirasları artıyor. İstekleri yerine getirildiği zaman. İman da öyle. İmanı doyurursak iman kuvvetlenir. Ve bünyesine yerleşmiş olduğu müminin dışarıdan Rabbinin huzurunda kendisini sıkıntıya sokacak olan herhangi bir saldırıya karşı kuvvetli, mustahkem bir kale vazifesi görür. Onu gerçekleştirmemiz icap eder. Yolları neler? Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki el-keyyisu, akıllı olan, basiretli olan. Basiret ve feraset imanın mümine kazandırması gereken iki önemli ahlaki erdemdir değerli kardeşlerim. Basiret, perdenin arkasını görmek demektir. Sahnede bir oyun var ama perdenin arkasında ne olduğunu kimse bilmiyor. Basiret onu gösteriyor işte. Basiret dediğiniz şey ve kaynağı da imandır. Feraset de öyle. İman sahibi, müminin sahip olması gereken en önemli iki tane nefsiyle mücadelede iki tane ahlaki erdemdir. El-keyyisu, basiretli mümin. Men dana nefsuhu ve amila lima ba'da'l maut. O kişidir ki nefsiyle hesaplaşıp ona hakim olan ve ölümden sonrası için çalışandır. Kendi faydasına olan neyse, onun yani manevi anlamda faydasına olan neyse onun üzerine gidendir. Vel aciz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tam onun karşısı. İmanının kendisine basiret vermediği, nefsinin heva ve heves noktasında hayatına yansıtmayı tercih eden kişi. Vel aciz. Çevirmişiz biz akılsız diye ama nihayetinde basiretsizdir bu. İmanını işlevsel hale getirememiş, aktif hale getirememiş, imanını kullanmakta acziyet gösteren kişi. Vel acizu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, men etba'a nefsehu hevaha sümme temenna alallah. Nefsinin heva ve hevesine ittiba eder. Sümme temenna alallah.
Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin kendisi için öngördüğü bir hayatı yaşamayı tercih etmez. Sonra da der ki, ya Rabbi beni affet. Sonra Rabbinden bir şeyler ister diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İkisinin ne kadar tezat duygular olduğunu ifade ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifin bu noktasında. Şimdi nefsin kontrol altına alınması hususunda Kur'an-ı Azimüşşan'ın bize yönlendirdiği güzel hasletler, ibadetler var. Birincisi zikrullah. Çokça Allah'ı zikretmek, çokça Allah'ı hatırlamak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor ki فَذَكِّرْ فَاِنَّ الزِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Müminleri hatırlat, müminleri uyar. Neden? Çünkü onlara uyarılmak ve hatırlatılmak fayda sağlar. Hangi anlamda? Mümin ama o da bir insan, o da bir nefis taşıyor. Şeytan ona da musallat oluyor. E ne olacak o zaman? Şeytana ve nefsine uyduğu zamanlar yok mu müminin? Elbette var. Rabbinden uzak kaldığı anlar yok mu müminin? Elbette var. E o zaman ne olacak? Hatırlatılacak bazı şeyler ona. Kimin tarafından? Daha iyi kullar tarafından. Ondan dolayı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan da buyurur ki daha ziyade Allah'ın sadık ve salih kullarıyla dost olunmalı. Kendisine Allah'ı hatırlatan kişiler veya hatırlatacak olan kişilerle mümin dostluk, arkadaşlık etmeli. Emri bil maruf ve nehyanil münker müessesesi aktif, işlevsel halde olmalı. Değerli kardeşlerim, ve akabinde Kur'an-ı Azimüşşan buyurur ki müminlere hitaben ya eyyühellezine amenuzkurullaha zikran kesira ve sebbihuhu bukrata ve asile, sabahlı akşamlı çokça çokça Rabbinizi zikredin diyor Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri. Neden? Çünkü tıpkı aşığın maşuğunu hatırlamasıdır bu. Seven sevdiğini günde 40 kere hatırlar, 40 kere anar. Değil mi değerli kardeşlerim? Rabbim muhafaza eylesin, sevdiğimiz bir insan vefat ettiğinde evladımız olduğunu düşünün. Rabbim cümlemizin evladını bize bağışlasın. Yemek yerken bile diyoruz ki ya benim evladım yemeğin şöylesini severdi. Kaşığı böyle tutardı. Bardağı böyle çayı böyle severdi. Suyu böyle içerdi diye anmaz mıyız? Anarız. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki ya eyyühellezine amenuzkurullaha zikran kesira ve sebbihuhu bukrata ve asile, sabahlı akşamlı Rabbinizi çok çok çokça anın. Yine Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üsve-i hasene olabilme özelliğini tam manasıyla hayatına yansıtabilme kabiliyetine sahip olan kişilerin özelliklerini arz ederken ve zekara Allah'a kesira ifadesini kullanıyor. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı çokça uman, arzu eden ve Rabbini çokça anandır diyor Allah Resulü Cenab-ı Hak kelamı kadiminde. Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çokça anmadığımız zaman Cenab-ı Allah'ı onun üsve-i hasene olabilme özelliğini kabul etmekte zorlanıyoruz. Resulullah hayatımızdan çıkıp gidebiliyor. Bir nokta, zikrin, Allah'ı zikretmenin en önemli, en etkili yollarından bir tanesi değerli kardeşlerim namaz. Namaz. Değil mi değerli kardeşlerim? Cenab-ı Allah ve Tekaddes Hazretleri namazla alakalı bizlere şöyle buyuruyor. Malumunuz olduğu üzere şimdi nefis terbiyesi tezkiyesi ya, birincisi muhasebe dedik, sonra namaza geçeceğiz vaktimiz ölçüsünde. Nefsi muhasebe edebilmeniz için nefsi iyi tanımanız lazım. İyi tanımadığınız bir şeyin muhasebesini yapamazsınız. Muhasebe nedir? Kar zarardır. Ne yaptın da kâra geçtin, ne yaptın da zarara geçtin. Cenab-ı Hazreti Ömer radıyallahu anh ne buyuruyor? Hasibu enfusakum kable entuhasebu. Yani bu entuhasebu'dan maksat nedir? Büyük hesap, esas hesap gününde Rabbimizin huzuruna çıktığımız andaki hesap. Ondan önce oturun diyor Hazreti Ömer. Şöyle bir bakın kârınıza zararınıza. Ömrünüzün o dakikaya o saniye kadar geçirdiğiniz anlarında neler yaptınız neler yapmadınız. Hangisi Rabbinizle sizin aranızdaki muhabbet bağını geliştirdi. Rabbinizin efendim rıza ilahisine sizi ulaştırabilecek özelliğe sahip. Hangisi tam tersi. Değil mi değerli kardeşlerim? Bunun adı muhasebe. Muhasebeyi destekleyecek olan en önemli duygu
ölüm insan nefsine çok ağır gelir. Çok ağır gelir bu ölüm insan nefsine. Ölümü hatırlamayı hiç sevmeyiz biz. Aklımıza getirmeyiz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi ikaz ediyor. Buyuruyor ki: "Ekthiru zikra hazimil lezzat." Ölümü çokça anın. Ağzınızın tadı bozulacak, belki huzursuz olacaksınız, rahatsız olacaksınız ama hatırlayın ölümü. Neden? Ölümü hatırlamaktan maksat mizanı hatırlamaktır. Cenneti, cehennemi hatırlamaktır. Muhasebe ve murakabe bilincini elde edebilmenin en önemli yoludur ölümle kol kola gezebilmeyi başarabilmek. Değil mi değerli kardeşlerim? Mizan deyince de bazen orayı da tam manasıyla sanki idrak edemiyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Allah bununla alakalı birçok ayeti celleler inzar buyurmuş. En etkili olanı bir tanesi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, ki onun düşmanları da içerisinde, buyuruyor ki Cenab-ı Hak: "İnneke meyyitun ve innahum meyyitun." Sen de öleceksin ey Resulüm. E onlar da ölecekler. Ama bu ayeti celleyi yorumlarken acizane ben şöyle yorumluyorum. Sen öleceksin ama sen de bizim huzurumuza geleceksin ey Resulüm. Senin bizim huzurumuza geldiğinde göreceğin muamele ile senin ve benim düşmanım olan ömürleri boyunca nefislerinin heva ve hevesi doğrultusunda bir hayat yaşamayı tercih edenlerin öldükten sonra bizim huzurumuza geldiklerinde görecekleri muamele elbette ki aynı olmayacak. Yani içerisinde hafif bir tehdit var. İnneke meyyitun ve innahum meyyitun. Akabinde de değerli kardeşlerim dedik ya, en etkili nefisle mücadele yollarının başında geliyor ölümü hatırlamak. Değerli kardeşlerim, dedik ya namaz, namaz bizi nasıl tezkiye edecek? Öncelikle ayeti cellede Cenab-ı Hak bizi yönlendiriyor. Ya eyyühellezine amenü isteainü bis sabri ve salah. Başınız sıkışacak dünyada, dara düşeceksiniz, iman sahiplerisiniz, yardım isteyecek kapılara gideceksiniz, ondan sonra psikolojik olarak kendinizi sıkıntıda hissedeceksiniz. E nereye müracaat edeceksiniz? Rabbim diyor ki eğer müminsen gel bak ben seni çağırıyorum, namazla ve sabırla benden yardım iste. Benden yardım isteyebilmenin yolu da bu. Böyle istersen bizim için senin sana olan kapıların tamamı açık. Başka? Niçin öyle dedi Cenab-ı Rabbim? Niçin namaza bizi yönlendirdi? Çünkü namazın şöyle bir özelliği var. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz kişiyi fuhşiyattan ve kötülükten, yani nefsinin kendi üzerinde kendisini sıkıntıya sokacak olan bütün etki ve tesirinden ne yapar onu? Uzak tutar. Günde 5 defa bu namaz eda edildiğinde nefisle kişi, yani nefisle muhatap olabilme süresi çok daha aza iner. Değil mi değerli kardeşlerim? Bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namazla ilgili şöyle bizi birazcık daha psikolojik olarak şartlandıracak, bize destek verecek bir şey de söylüyor. Hani ölüm dedik ya, öleceğiz. Buna bir çözümümüz yok. İnsanlık bugün dünyada ölümü efendim daha uzun yaşama hususunda bilimsel araştırmalar falan yapıyor ama bunun bir sonucu olmaz. O araştırmayı yapanların hepsi ölecekler. Bu gerçektir. Sonrasında Cenab-ı Hak diyor ki, affedersiniz, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "İnne evvel ma yuhasabu bihi'l abdu yevmel kıyameti min amelihi salatuh." Öldünüz, kıyamet koptu. Haşrolundunuz, mizana geldiniz, sıra bize geldi, her şeyimiz ortaya dökülmeye başladı. Cenab-ı Hak diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, sana ilk defa şunu soracak. İlk önce diyecek ki namazın ne oldu? Namazın ne oldu? Akabinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, فَاِنْ صَلَحَتْ. Eğer namazın düzgünse, hesabını verebiliyorsan namazının, فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ. Sen kurtuluşa erdin. Rabbinin hoşnutluğunu kazandın, kurtuluşa erdin. Ama Rabbim muhafaza eylesin. Ve in fesedet. Tam zıttı olursa ne olacak? O namazın hesabını veremezsek ne olacak? Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam devamında buyuruyor ki: "Fekad khabe ve khasira." Hüsrana gittin. Kaybettin. Ne olacak? Ebedi saadet. Hedeflerin çöktü.
ebedi saadete erişemedin. İşte bu hadis-i şerif de nefisle mücadelede bir mümine bir duruş kazandırıyor değerli kardeşlerim. Ama bu hadis-i şerifi bileceğiz. Kısaca vaktimiz ölçüsünde arz ettim değerli kardeşlerim. Nefis fıtri bir duygudur. Peygamberler dahi nefsin heva ve hevesinden korunmuş değillerdir. Kaldı ki diğer insanlık nefsinin kendi üzerindeki vesvesesinden muhafaza edilebilsin. Ama nefsin şöyle bir özelliği var. Nefis içerisinde iyiyi de barındırıyor. Bu nefsin içerisinde var olan iyi olabilme, güzel olabilme, hayırlı olabilme özelliğini ortaya çıkarma, nefis hangi bünyedeyse ona aittir. Onun da tek yolu kuvvetli, kavi bir imandır. İmanın selametli kollarına kul kendisini bıraktığı zaman nefsinin o kişinin üzerinde etkili hale gelmesi mümkün değildir. Nefsin köreltilmesi İslam dininde yoktur. Nefsin terbiyesi vardır, nefsin teskiyesi vardır, nefisle mücadele vardır. Dolayısıyla kul, yani mümin dediğimiz kişi, yeryüzünde iyiliğin, hayrın, güzelliğin temsilcisi olma adayıdır. Ama bu temsilciliği aktif hale getirebilme bir imani bilinç işidir değerli kardeşlerim. O yüzden Rabbim inşallah cümlemizi nefsinin şerrinden, şeytan aleyhillanenin şerrinden, hilesinden, desisesinden muhafaza eylesin. Neslimizi muhafaza eylesin. Bilad-ı İslamiye'yi muhafaza eylesin. Rabbim cümlemize imani basiret ve feraset nasibi müyesser eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu Yüce Mevla daim eylesin. Bozmak isteyenlere imkan fırsat vermesin. Onların her türlü hile, desise ve planlarına karşı yine basiretimizi ve ferasetimizi kullanabilmeyi Rabbim cümlemize nasibi müyesser eylesin. Vatan satında ve sınırlarımızın ötesinde ilahi kelimetullah efendim ulvi davası için fedai can eylemiş şühedamızın ruhunu Rabbim şad eylesin. Rabbim şehitlerimize, şühedamıza layık evlatlar, nesiller yetiştirebilmeyi cümlemize nasibi müyesser eylesin. Cumamız hayırlı, feyizli, bereketli olsun inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.

0: Kamu spotu.
1: Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
2: Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum.
3: Benim de bir masrafım bu var.
4: Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var.
5: Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder?
6: Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
7: Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım.
8: Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum.
9: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org.

0: kamu spotu.
1: Unutmayın, gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminize zarar veriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının karaciğer fonksiyonlarını bozduğunu, alerjiyi tetiklediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını biliyor musunuz? Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar virüsler ile oluşur. Antibiyotikler virüslere etkisizdir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudunuzda var olan faydalı bakterileri yok eder. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiği durumlarda uygun dozda, uygun şekilde ve yeterli sürede kullanınız. Uygun olmayan durumda kullanılan antibiyotikler hem size hem çevrenize zarar verir. Enfeksiyon hastalıkları halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilmemekte, enfeksiyonlara karşı direnç gelişmekte, bu da toplumsal direncin gelişmesine neden olmakta ve belki de hasta kaybedilmektedir.
2: Antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
3: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz gülümsemeye gülümsemeyle yanıt vermiyorsa ya da sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, 1-2 saniyeden daha uzun süre göz kontağı kuramıyorsa, başkalarının dikkatini bir oyuncağa işaret ederek çekmeye çalışmıyorsa, nesneleri size getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, bir oyuncağa işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp ona bakmıyorsa, sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da dönüp bakmıyorsa, ismiyle çağrıldığında bakmıyorsa, davranış ve eylemlerinizi taklit etmiyorsa, çocuğunuz hiç hayali oyun oynamıyorsa, başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, bir yaş üstünde 5 kelimeden fazlasını çıkaramıyorsa, mutlaka çocuk psikiyatristine başvurunuz. Unutmayınız, erken tanıyla yoğun ve sürekli özel eğitim, otizmin tek tedavisidir. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz.
1: Aile Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile Rehberi başlıyor.
2: Şimdi hiçbir ailede anne baba dört dörtlük olmaz. Onu dört dörtlüğü, biz dört dörtlüğü diyen bir anne baba veya da aile varsa gerçekçi değil bu. Çünkü insanın doğasına aykırı. Yani burada her şey hayatın bir döneminde yolunda gider ama hiç ummadığınız bir hayat olayları olur, yol kazaları olur hayatta. Öyle kazalarda, öyle durumlarda yeni bir sınavdan geçiyor demektir kişiler. Hatalar yapılabilir. Yani aynı hatayı iki defa yapmamak esastır. Burada hatta insanın hatadan ve olaylardan ders almayla ilgili üç tutumu var. Birinci tutumu, aynı hatayı yapar, aynı hatayı tekrar yapmaya devam eder. Anadolu'da hüdük denilen kişilerdir böyle. Burnunun doğrultusuna gider bir türlü. Bu kişiler kayıp vakadır. İkinci kişiler bir hatayı yapar, aynı hatayı bir daha yapmaz. Ortalama kişilerdir bu. Ama daha akıllı kişiler, üçüncü gruptur bunlar, başkalarının hatalarından ders alır. Böyle kişiler hayatta daha başarılı, daha hızlı, daha iyi ilerlerler. Yani bunu hatta size bir Mimar Sinan'ın bir örneğini vereyim. Bak, Mimar Sinan burada başarısında, sanat ortaya çıkarmasında, onun kişiliği de çok önemli. Şimdi kişiliğinde bu Şehzadebaşı Camii benim çıraklık eserim dediği bir cami, biliyorsunuz. Oranın 90'lı yıllarda oranın inşaatının yapılması, yenilenmesi sütunların gerekiyor. İşte özel heyet kuruluyor, ustalar oluşturuluyor ve belli bir plan dahilinde bazı taşlar sökülüp yenilenmesi gerekiyor kemerlerin. Bu işlem yapılırken kilit taşından başlanıyor çıkarılmaya. Çıkarılıyor kilit taşı. Kilit taşının arkasında bir cam şişe, cam şişenin içerisinde bir yazı var. Yazıyı açıyorlar, Osmanlıca yazı tabii. Hemen okutuyorlar yazıyı. Yazıda şöyle yazıyor. Diyor, biz yazma gerekçesini mimarisine ve hiç yazı silinmemiş. Şöyle yazıyor, bu yazı, bu binadaki taşların ömrü 400 sene diyor. 400 sene sonra bunun yenilenmeye ihtiyacı olacak diyor. O zamana kadar yapı teknikleri değişecek diyor. Onun için ben bunu nasıl yaptığımı yazmak ihtiyacını hissettim diyor. Ve bu taşları şuradan getirttik diyor. Böyle bunu yazıyor madde madde bu şekilde. Ve o yapan ustaların işini müthiş kolaylaştırıyor oradaki bilgiler. Ve bu, düşün işte, bu bir sorumluluk duygusu. 400 sene sonrasını düşünerek oraya onu düşünmesi ve yazması, bu bir ahlaktır, kişilik gelişimidir. Yani bu üst düzey bir durum. Herkes de bunu olamıyor. Bunun için ama onun hayatına baktığımız zaman, Mimar Sinan'ın ilk öğretimini 50'li yaşlarda Van'da bir marangozluktan gemi yaparak yapmış. Düşün, Van Gölü'nde. Şimdi böyle, ama o yaşa kadar devamlı Osmanlılarla birlikte seferler, Bağdat seferlerine dolaşarak Roma eserlerini, kemerleri, her şeyi gözlemleyerek inceleye bütün asırların birikimini yazmış, beynine tecrübesini yazmış ve ondan sonra bunu iyi bir kişilikle, sorumluluk duygusuyla bunu aynı şekilde, yine Mimar Sinan'ın şöyle bir örneği var, tam vefatına yakın bir sene önce onun evine özel bir su çekilmiş, belki bunu bilen vardı, ben yine tekrarlayayım. özel hiçbir eve musluk yok. Yani o Mimar Sinan'ın özelliği nedeniyle onun evine direkt su geliyor. Hiç diğerleri hep başka yerden alıyorlar suya. Onun üzerine oradaki Mimar Sinan tabii bir iki nesil geçmiş. 100 yaşlarında vefat etti Mimar Sinan. Geçmiş, onun üzerine oradaki bir karar alıyorlar. Onun evindeki suyu kesme kararı alıyorlar. Bunun üzerine Mimar Sinan'ın tepkisi çok ilginç. Yani böyle durumda hiç şey vermiyor. Ben bu yaptığım hizmetleri bana evime su getirsin diye yapmadım diyor. Ben Allah'ın rızası için yaptım diyor. Hiç önemli değil diyor, olmasın su deyip. Gene o bilgeliğini görüyorsunuz bak, o velayeti de olan bir

0: taraftan da bakıyorsunuz, o idealistliği var, mesleki bilgisi var ama kişisel alçak gönüllülüğü de var, tevazusu da var bilgelikten kaynaklanan. Bunları birleştirmiş. Yani burada anne baba, ben çocuğumu nasıl bir çocuk yetiştirmek istiyorum, bunu yatacak. Yani çocuğumu iyi bir müdür olsun, iyi doktor olsun, paşa olsun diye mi yetiştiriyorum çocuğumu, yoksa iyi bir insan olsun diye mi yetiştiriyorum? Anne bu soruyu kafasına soracak. Tamam, ben çocuğum iyi bir insan olsun ama elinde mesleği de olsun diye yetiştiriyorum duygusuyla hareket edecek. Ama mesleği olsun da ne olursa olsun diye yetiştiriyorsa, böyle durumlarda o çocuk iyi bir ürün vermemiş olur. Burada iyi insan olması için de neler gerekir? İnsanın kamil vasıfları nelerdir? Bu özellikler, bu değerler, bu erdemlerin çocuğun ruhuna ekmek gerekiyor. Özellikle günümüzde bu 90 sonrası iletişim çağında yaşadığımız için anne ve babalar çocuğu yoldan çıkaran, baştan çıkaran unsurlar çok daha fazla. İletişim, internet, çocuk, anne en böyle tecrübeli yahut da bu işin eğitimini veren kişiler bile kendi çocuğunu eğitmekte zorlanıyor. Öyle bir zamanda yaşıyoruz. Bunun için anne ve babanın kendisini öncelikle düzeltmesi gerekiyor. Daha sonra çocuğuna örnek olması ve zaman ayırması gerekiyor. Paylaşım içerisinde olması gerekiyor. Bunları yaparsa ne yapacağını da bilmesi gerekiyor annenin babanın. Nasıl bir çocuk yetiştireceksin? Yani burada yani çocuğun popüler kültüre mi bırakacaksın, yoksa kendi kültürünü mü öğreteceksin çocuğa? Eğer kendi kültürünü çocuğuna öğretmezsen, kendi değerlerini öğretmezsen çocuğuna, çocuk popüler kültürün verdiği değerler var. Televizyonun, internetin, sokak kültürünün verdiği idoller vardır. İşte şarkıcı idolleri, oyuncu idolleri, onu model alır çocuk kendine. Yani burada da tabii bazı anneler babalar çocuğa küçük yaştan beri bu kendi kültürümü öğreteceğim diye aşırı baskı uyguluyor çocuğa. Hatta o şekilde ki ben öyle çocuk, daha 7-8 yaşında çocuk sanki 40 yaşındaki insanın böyle olgunluğu gibi davranıyor. İşte ibadetini yapmasından tutun da oturup kalkmasına göre, bu çocuklar ergenlikten sonra bu sefer o öğrendiği bütün değerleri reddediyorlar. Bunun örneğini çok görüyoruz. Çocuk o zamana kadar hep şey mükemmel yapan çocuk böyle herkesle örnek aldı. Çünkü baskıyla yapılmış. Yani sevgi ve disiplin ikisi de yoğun verildiği için, çocuk bazı şeyleri yaşamadığı için çocuk bu sefer ne yapıyor? Bir müddet sonra parlak hayatın cazibesine kapılıyor. Bir şey var zannediyor can canlı yaşantılarda, o eğlenceli hızlı yaşantılarda. Elindeki o değerleri terk ediyor, deneme yanılmalara girmeye başlıyor, zevk tuzaklarına düşüyor. Bunun için biz burada çocuğumuza örnek olurken, yani onun yaşının kaldırabileceği dozda vermemiz lazım. Yaşının kaldırabileceğinden daha fazla, yani o anda çocuğun uyuması, anneye babaya benzemeye çalışması hoşuna gidiyor annenin babanın, ama dozunu kaçırmayıp da çocuk yaşıtlarıyla birlikte bazı paylaşımlar da yapmazsa, çocuk bir müddet sonra onu taşıyamaz ve özellikle sosyal ortamlara karıştığı zaman tam tersi bir çocuk ortaya çıkabilir. Bu risk oluşuyor.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Merhaba, adım Duygu. 21 yaşındayım. Yerel bir tekstil atölyesinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemle birlikte kaldığım için ekonomik sıkıntı çekmiyorum aslında. Ancak mutlu değilim. Çünkü hayalimdeki iş bu değildi. Ben Merve'ninki gibi bir iş hayal ediyordum. Merve lisede sınıf arkadaşımdı. Şimdi o burada mühendis olarak çalışıyor. O gerçek bir arkadaş. Yarım kalan okul hayatıma onun sayesinde yeniden başladım. Gündüzleri burada çalışıyor, akşamları açık liseye gidiyorum. 2 ay sonra da lise eğitimimi tamamlamış olacağım. Ve tabii ki üniversiteye de gideceğim. Ertelediğim hayallere geç de olsa mutlaka ulaşacağım.
2: Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz başarabilirsiniz.
3: Adüye FM.
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
5: Konuşmak alelade bir eylem değildir. Şekli, kalıbı ve kuralları vardır. Konuşmak, konuşabilmek bir mucizedir aslında. Bize bahşeden bu mucizevi nimeti hayır yolunda en güzel şekilde kullanmak, değerlendirmek ise büyük bir sanattır. Konuşurken isabetli konuşmak, ihtiyaca yönelik olarak zaman ve kerem israfı yapmadan kafi miktarda konuşmak, tüm bunların yanı sıra ikna edici ve tatmin edici konuşmak, bu sanatın özelliklerindendir. Konuşma nimetinin farkında mıyız? Etkileyici bir şekilde konuşmanın kural ve kaidelerinin olduğu kadar niyetleri yoklayan bir tarafı da vardır. Çünkü konuşma eylemi bünyesinde öylesine bir hikmet taşır ki zihinlerde, gönüllerde olanın izini muhatabına görünmez yollarla taşır. Konuşmak bir sanattır. Ve bu sanat Yüce Rabbimiz tarafından kullarına hususi olarak bahşedilmiştir. Beyin korteksi konuşma eylemi için birinci şarttır. Çünkü normal bir

0: gelen bilgilerle karşılaştırılarak tekrar yorumlanması gereklidir. Tüm bu karmaşık yapıya rağmen kusursuz çalışan bu sistemin bir konuşma mucizesi olduğunun farkında mıyız? Kelimelerin ve kısa cümleciklerin ifadesi için motor kalıplarının oluşturulduğu bu bölgeye, Wernicke alanından gelen sinyallerle yorumlanan ve sentezlenen düşünceler aktarılır. Broca alanı, bu düşüncelerin kelimelere dökülmesinde ve bu dizilmiş kelimelerin ses tellerimize iletilmesinde rol alır. Aklın ve iradenin olmadığı bu sistem, mükemmel bir uyum içinde çalışarak hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Bir FM.
1: Seni kaybettiğimi, kendini özlettiğini yeni anladım.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 3800 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
1: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir.
6: Su geleceğimizdir.
7: Su geleceğimizdir.
8: Su geleceğimizdir.
9: Su geleceğimizdir.
10: Su geleceğimizdir.
11: Su geleceğimizdir. Yokken çok değerlidir. Biz en iyisi varken değerini bilelim. Çocuklarımız susuz kalmasın.
12: Suyu bilinçli kullanmakta fayda vardır. Eğer biz bugün bilinçli kullanırsak önümüzdeki nesiller de aynı şekilde bizden örnek alıp onlar da bilinçli kullanırlar.
1: Su, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Suyumuza sahip çıkalım.
9: Bir sanatçı, bir baba ve bir yurttaş olarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorum.
13: Çocuklarımıza daha değerli bir miras bırakmak istiyorsak suyu israf etmeden kullanmayı öğrenmeliyiz.
14: Su berekettir, bolluktur. Bir sanatçı ve baba olarak tüm büyüklere sesleniyorum. Çocuklarımıza suyu israf etmemeyi öğretmeliyiz.
7: İş yerlerimizde ve evlerimizde su tüketimine dikkat etmezsek, ilerisi için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu büyük mirasa ihanet etmiş oluruz.
15: Hayatımızı sürdürdüğümüz kaynaklar bir gün gelip tükenebilir. Lütfen dikkat edelim. Su bu kaynakların en değerlerindendir. Dikkatli kullanalım, israf etmeyelim.
16: Unutmayalım ki bizim ihtiyacımız olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak.
9: Yaşamımızı sürdürebilmemiz suya bağlı. Böylesine önemli ve yaşamsal bir kaynağı tüketmemeliyiz.
17: Suyu çok dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. O bozuk musluklarımızı, sızıntıları, hepsini, bu arızaları giderelim. Bir damlası bile çok kıymetli. Lütfen dikkatli kullanalım.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
18: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle bir önceki bölümde Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı, yani kene ısırığı hastalığı üzerine başlattığımız sohbetimizi kaldığımız yerden devam ettireceğiz. En son Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığının belirtilerine değinmiş ve tanısında kalmıştık. Tanı nasıl konulur? Hastalığa teşhis koymak için doktorun kene ısırması hikayesini bilmesi gerekir. Zehirli kenelerin bulunduğu yerlerde seyahat eden kişilere kene ısırığı sonucu oluşan hastalığın belirtilerinden bir veya birkaçının gelişmesi sonucu hastalıktan şüphe edilmesi gerekmektedir. Kesin teşhisi çeşitli laboratuvar testleriyle konur. Kanda virüse karşı oluşan bağışıklık maddelerinin, yani antikorların taranması tanı için en sık kullanılan yöntemdir. Bu göstergeler hastalığın başlangıcından 6. günden itibaren belirlenebilir. Tedavi nasıl olacak peki? Kene ısırması tedavisinde en önemlisi en kısa zamanda kene tedavisi yapan hastanelere başvurmaktır. Kırım-Kongo kanamalı ateşinde etkene yönelik bir tedavi ajanı olarak ilaçlardan faydalanılabilir. Hastalara destekleyici tedavi yapılarak organizma hastalığı atlatana kadar bozulan fizyolojik dengeyi korumak ve hastanın ihtiyacı olan desteği sağlamak asıl tedavi prensibidir. Bu amaçla yapılacak tedavi girişimleri arasında sıvı ve elektrolit dengesinin korunması dediğimiz vücudun sıvı eksiği ve bir takım minerallerin dengesinin korunmasına yönelik tedavi, yine kanın pıhtılaşmasının bozukluğuna dair taze kan ve pıhtılaşma faktörlerinin verilmesi, ağızdan beslenemeyen hastaların uygun yöntemlerle beslenmelerinin sağlanması, yüksek olan ateşin kontrol altına alınması ve şikayetlerin giderilmesi için gereken tedavilerin yapılması bu tedaviler arasında sayılabilmektedir. Kontrol altında tutulan hastalarda iyileşme süreci 10. günden sonra başlar ve bu süreç

giysilerle bulunulmamalı, korunaklı giyinmeli, lastik çizme giyinmeli veya pantolonların paçalarını çorap içlerine sokarak bir şekilde vücudun açıkta kalan bir alanını bırakmamamız gerekiyor. Eve dönüldüğünde tekrardan tüm vücudumuzu kontrol etmeliyiz ve vücudumuzda kenenin ısırıp yapışıp orada yerleşip yerleşmediğini tespit etmemiz gerekiyor. Hastalığın saptandığı bölgelerde, hayvanlarda kene kontrolü ve düzenli ilaçlama yapılmalı. Gerek insanları gerekse hayvanları kene saldırılarından korumak için böcek kaçıran ilaçlar cilde sürülerek veya elbiseleri emdirilerek kullanılabilmektedir. Aynı maddeler hayvanların baş ve bacaklarına uygulanabilir. Ayrıca bu maddelerin emdirildiği plastik şeritler hayvanların kulaklarına veya boynuzlarına takılabilir ve böylece kenelerin o hayvandan uzakta durmasını sağlamış oluruz. Vücutta kene saptandığında zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Tanı alan ya da şüphelenilen hastalar izole edilmelidir. Temas önlemleri alınmalıdır. Özellikle risk bölgelerinde yaşayanlar, hayvancılık ve tarım ile uğraşanlar korunma noktasında da daha dikkatli olmalıdır. Bu kişiler korunmak için vücudun açık yerleri mümkün olduğunca kapatmalı, belli aralıklarla vücutta kene kontrolü yapmalı ve kısa sürede varsa bunu en kısa süre içerisinde vücuttan çıkarmalı. Keneyi patlatmadan veya buradaki kancalarını, hortumlarını, vücuda giren kısımlarını vücuda bırakmayacak şekilde çıkarılmalıdır. Hayvanlardan çıplak elle kene almamalı. Çünkü aldığımız zaman bu keneyi patlatıp kendi elimize bu kenenin vücudundaki mikrobu da taşıyan sıvının bulaşmasına sebebiyet vermiş oluruz. Keneleri ezmemeli ve direkt temasta bulunmamalıyız. Hayvan temaslarında eldiven gibi koruyucuları kullanmamız tavsiye edilmektedir. Virüs bulaşma riski olan hayvanlar ile temas eden mezbaha çalışanları gibi hayvanların vücut salgılarında direkt temas etmemelidirler. Sevgili dinleyiciler, son bölümümüzde radyohastanesi@diyanetradyo.com e-posta adresine sizlerden gelen maillerde konumuzla ilgili olması nedeniyle seçtiğim bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir dinleyicimiz kene ısırınca ne yapmak gerekir diye bir soru yönlendirmiş bize. Kene ısırdığında kene insan ve hayvanları ısırıp hemen terk etmez. Kene ısırdığında uzun müddet canlının üzerinde kalır ve cüssesinden çok fazla miktarda kanı emer. Keneyi üzerine fark eden bir kişi kesinlikle keneye ferdi olarak müdahalede bulunmamalı. Üzerinde kene bulan kişi mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı ve kene bu kişilerce, uzman kişilerce çıkartılmalıdır. Aksi takdirde kene mide içeriğini ısırmış olduğu ciltten kusarak insana aktarmakta ve böylece insana mikrobu bulaştırmaktadır. İnsana yapışan keneler kesinlikle öldürülmeden, ezilmeden, patlatılmadan ve kenenin ağız kısmı koparılmadan bir pense doğrudan düz olarak, yani sağa sola eğmeden, çakılı çiviyi çıkarır gibi dümdüz şekilde sağa sola döndürmeden yavaşça çekilip alınmalıdır. Isırılan yere bol sabunlu suyla yıkayıp temizlendikten sonra iyotlu antiseptik, yani bunlar evimizde çok rahat bulunabilecek maddelerdir, tendir, diyot gibi sürülmelidir. Şayet sabunlu su bulunmaz ise alkol içeren mendiller de kullanılabilmektedir. Bugünkü programda sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Büyük Birlik Partisi Adıyaman İl Başkanı Basri Atıcı ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, Büyük Birlik Partisi Adıyaman İl Başkanı Sayın Basri Atıcı ve Yönetim Kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu. Lösemi erken ve doğru tanı sayesinde tedavi başarısı yüksek bir kanser türüdür. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz. Sevgiyle üstesinden geleceğiz.
1: Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Abuzer Akgün'le birlikte Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın'ın makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Keleş, nazik misafirperverlikleri ve Gölbaşı Meslek Yüksekokulumuza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Kaymakamımıza teşekkür ederim ifadelerini kullandı.
0: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Üyesi, Gence Milletvekili Doktor Nagif Hamzayev, Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, gerçekleştirdiğimiz görüşmenin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşliği akademik çalışmalarla daha da pekiştirmesini temenni ediyorum. Nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için Doktor Sayın Nagif Hamzayev'e teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Kamu spotu.
2: Vahşi sulama yöntemleri su israfı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın.
3: Korunan damla geleceğimizdir.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüe FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo FM'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de canlı performans.
1: Ömrümün son durağında seni buldum yanımda. Aşkımın son baharında, son yapraksın dalımda.

kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

Kamu spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum.

Kamu spotu. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

uykularımdan, uyan rüyalarımdan. Dayan, dayan gönlüm, dayan. Elbet.

uykularımdan, uyan umutlarımdan. Dayan, dayan ruhum, dayan. Elbet bulunur sesini duyan. Dayan, dayan ruhum,

adolu yağmış ha yağmur. Sana varmak bana olur, derde dermanı nerede fermanı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Kurumsal akreditasyon programı kapsamında 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon almaya hak kazanan Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesi Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak tarafından Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş'e takdim edildi. Adıyaman Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen belge takdim töreninde Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Murat Aydın ve Profesör Doktor Özgür Özdemir, Genel Sekreter Doçent Doktor Mahmut Gürsoy, Toplam Kalite Yönetim Koordinatörü Öğretim Üyesi Doktor Cavidan Gülbarış, Senato üyeleri ve Kalite Komisyonu üyeleri yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Keleş, kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitemizin kalite yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Adıyaman Üniversitesi'nin 6 Şubat depremlerinin ardından son derece zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Rektör Keleş, tüm bu zorluklara rağmen eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, araştırma-geliştirme çalışmalarının devam ettirilmesi ve kalite anlayışından taviz verilmemesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Kaliteyi yalnızca bir değerlendirme veya akreditasyon süreci olarak görmediklerini vurgulayan Rektör Keleş, kaliteyi üniversitemizin bütün faaliyetlerine yön veren, karar alma mekanizmalarımızı güçlendiren ve sürekli gelişme esas alan kalıcı bir yöntem kültürü olarak ele aldık, dedi. Kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitenin eğitim öğretimden araştırma geliştirmeye, toplumsal katkıdan kurumsal yönetimine kadar bütüncül bir kalite anlayışını benimsediğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Keleş, elde edilen başarılarının Adıyaman Üniversitesi'nin bütün mensuplarının ortak emeğinin sonucu olduğunu ifade ederken, YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak'a da yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün güçlendirilmesine yönelik katkıları ve Adıyaman Üniversitesi'nin akreditasyon sürecindeki rehberliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Törende konuşan YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçaksa, kurumsal akreditasyon programının yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi sistemlerinin güçlendirilmesi, sürekli iyileştirme kültürünün yaygınlaştırılması ve üniversitelerin eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kocabıçak, akreditasyonun yalnızca bir belge alma süreci olmadığını, üniversitelerin kalite güvencesi sistemlerini kurumsal bir kültür haline getirmelerinin ve bu kültürü sürdürülebilir kılmalarının esas olduğunu vurguladı. Adıyaman Üniversitesi'nin özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından karşı karşıya kaldığı zorlu şartlara rağmen kalite çalışmalarını kararlılıkla sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Kocabıçak, üniversitenin bu süreçte gösterdiği gayretin ve kalite alanındaki çalışmalarının değerli olduğunu, Adıyaman Üniversitesi'nin bundan sonraki süreçte de sürekli iyileştirme anlayışını sürdürerek kalite güvence sistemini daha da güçlendireceğine inandığını ifade ederek, Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş başta olmak üzere üniversite yönetimine, kalite komisyonuna, akademik ve idari personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kocabıçak son olarak yüksek öğretimde yaşanan değişime dikkat çekerek yapay zeka, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, yaşam boyu öğrenme ve beceri odaklı eğitimin üniversiteler için artık temel gündem başlıkları arasında yer aldığını söyledi. Konuşmaların ardından YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak, Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesini Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş'e takdim etti. Belge takdim töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Ben Anadolu çocuğuyum, biraz da deli dolu. Kızdı mı dünyaya yakarca bakan, sevdi mi içinde ormanlar yanan. Tek tabanca yalansız çıkmış yıllardan, yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar. Benim bu aleme aklım ermiyor. Ben Anadolu çocuğuyum, benim de senin gibi onun gibi arzularım var. Tırnakları kısa, katıksız kadın, katıksız ana, gözleri güleç, yüreği insan birini istiyorum. Ben Anadolu çocuğuyum bildiğin gibi. Yüzümde derin siyah çizgiler, gözümde diken ve yaban otları. Yayla rüzgarları geçer içimden. Dikenli tellere takılır gönlüm, kan ağlar, anlatamam, ağlayamam. Ben Anadolu çocuğuyum. Böyle geldim dünyaya, pişman da değilim. Başakları ellerimle büyütürüm ben. Başaklar eğilir, ben eğilmem. Ben Anadolu çocuğuyum.

kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.